göz al var tere. İskin bu şere takıtı. Yer for cerven, kırvat yer keres.